0: Kuralın bu arada futbol çözüm Türkiye'yi. Kuralın o. Çok sunuyor. Bu arada çözüm.
1: Pon duymuş da evet şimdi.
0: Kuralın bana günah mı? Kısa versin. Beni tut ve çekin.
2: Bakın sesi, ses, ses.